0: Free Radio Berlin Brandenburg aracılığıyla Kulab Radio dinlemektesiniz. Ve çevrim içi olarak www.fr-bb.org.
1: Auch zu hören über die DAB Plus Kanäle 7D in Berlin und 12D in Brandenburg.